0: ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
0: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
1: Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.
0: قُلْ

0: Ey Muhammed! De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
1: قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.
1: قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
0: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
1: اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve Peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
0: Hatta izâ ra'ev mâ yû'adûne feseya'lemûne men ezâfu nâsirân ve eqallu adedâ.
1: Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
0: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.
0: İlla men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada.
1: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
0: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ أَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
1: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa qalila. نِصْفَهُ اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk, namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısını

0: Dan biraz eksik yap ya da yarısının üzerine biraz ilave edip 1/3'üne kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
1: İnne senulqi aleyke kavlen fakile.
0: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
1: İn

0: طَوِيلًا
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
1: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
1: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا
1: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
0: اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا وَطُعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَل۪يمًا
1: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
1: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
1: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
0: İnne hâzihi tezkiratun femen şâe ettehoze ilâ rabbihi sebîlâ.
1: Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar.
0: İnne

0: عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir, kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fetahhir ve rucze fehcur ve la temnun testekbir ve li rabbike fesbir.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret.

0: Sura üflendiği zaman, işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا
0: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَز۪يدَ
0: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: İnnehu fekkara ve kadder, fekutile keyfe kadder.
0: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
1: Thumme kutile keyfe kadder.
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
1: Thumme nezar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ
0: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
1: ثُمَّ اَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
0: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ
0: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
0: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz. Yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.
1: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ

0: ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkâr edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kellâ vel kamer vel leyli iz edeber ve subhi izâ esfer. İnnehâ le ihdel kuber. نَذ۪يرًا لِلْبَشَرُ
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Ay'a dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: O, İçinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: Kullu nefsin bima kesebet rahine.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: عن المجرمين ما سلككم في سقر.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطَعِمُ

0: Hatta etânel yakîn.
1: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
1: O halde onlara ne oluyor da, arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ
1: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ
1: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan, bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan, kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Artık insan, özürlerini sayıp dökse bile, kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için, henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman, acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
0: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
0: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى.

0: به يتمطى أولى لك فأولى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
0: ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: أَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.

0: الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

0: فجعلناه سميعا بصيرا.
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.
0: İnna hadaynahu s-sabila imma şakiran ve imma kafura.
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kâfir.
0: İnna a'tadna lil-kâfirîne selâsile ve eğlâlen ve se'îrâ.
1: Doğrusu biz kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: İnnel ebrara yeşrabuna min ka'sin kana mizacuha kafura.
1: Şüphesiz ki iyi kimselerde karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufecirunaha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: Yufuna bin nadri ve yahafuna yawman kana sharruhu mustatira.
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: Yedirdikleri kimselere, biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا
1: Sabretmelerine karşılık, onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.
0: وَيُطُوفُ

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَاِذَا

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne se'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna
2: alecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

kalbi kırık bir sevdakarım. Bir yanım tam, bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok, belki varım. Ne haldeyim

ben hala baharın yolcusu. Yokluğun kollarında hayaller kurdu pusu. Ne haldeyim?

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.

0: Reklam.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
2: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Denizli İl Sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri ve Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertise,
0: Dynobile. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,85 yükselişle kapatırken altın ve döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. En çok kazandıran yatırım fonuysa kıymetli maden fonları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı. SGB tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular artık anlık olarak tespit edilebilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve yine şöyle güzel saatler bizim için özel olan ama içinin dop dolu olduğu bu güzel saatler işte başladı. Aşkın Sesi, bendeniz ben Har Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limize hoş geldiniz. Zaten burada olanlar selamlar efendim, saygılar.

0: Evet, bir gün yarım kalmış birçok şey olacak. Devam ettirilmesi gereken ama bizim gitmemiz gerekecek. İşte öyle güzel bir şarkıydı. Dinledik ve devam ediyoruz. Barış Manço'nun kendi sesinden de şöyle güzel bir eser dinleyelim. Ki en sevdiklerimizden biri. Ömrümün sonbaharında dinledik. Şimdi de Gül Pembe. Radyo 7'de.
1: Burası Radyo 7.

yansın yürekte. Yüreğe de iyi dayanmak lazım, iyi güvenmek, ona iyi davranmak lazım. Sevgili canbağlara dayansın da nereye kadar dayansın, değil mi? Yani onu da korumak, muhafaza etmek lazım biraz. Yoksa dayan yüreğimle olmuyor.

İki damla uykunuz, iki damla huzurunuz ve kısmet olursa diye başlayan iki damlacık ömrünüz var. Şunun şurasında, değil mi? Kendini vazgeçilmez zannedenler için vazgeçmeyin kendinizden. Güzel sabahlar istiyorsanız eğer, geceleri varlığıyla sizi mutlu eden yüreklere sarılın. Ne istediğini bilmeyenlere değil be cancağızım, aşk olan.

0: gelsin ölüm başım üstüne.
1: Senden gelsin ölüm başım gözüm üstüne, al ömrümü koy ömrünün üstüne. Böylesine sevmek. İşte böylesi seveceksen eğer, şuna da dikkat etmen gerekiyor. Seveceksen öyle birini seveceksin ki ihanet nedir bilmeyecek. Ve her ne olursa olsun senden asla gitmeyecek. Aşk olalım.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Reklam.

0: kaldım.
1: Ne güzel eserler değil mi? Bir ardına keyifle dinledik sevgili Can Bağları ve şimdi yine çok özel. Bu da yine gücüm yetene kadar. Çok naif bir eserdir, sevdiğimiz bir eser. Hadi beraber dinleyelim.

Öyle her birimiz uzun bir seferdeyiz ve gücümüzün yettiğince hepsini de güzel karşılamaya çalışıyoruz, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Bir insanın yüreğinde ne kadar varsak biliriz ki umrunda da o kadar oluruz. Yüreğinde yoksan umrunda da değilsindir. Aşk ola.

Ve Güllü'nün o güçlü yorumunu dinledik. Radyo 7'de sevgili Can Bağları ve şimdi de yine bir başka güçlü yoruma geçiyoruz. O da Ebru Gündeş. Evet, sevenlerine öncelikle peşin peşin armağanım olsun ve devam edelim. İnsanlarla münasebetimiz çok kıymetli, çok önemli. Çünkü nerede duracağını bilmeyen insanlar olursa biraz tehlikeli olabiliyor sevgili Can Bağları, biliyorsunuz. Ateşle münasebetin gibi olması gerektiği söylenir hep. Çok uzaklaşma ki donmayasın, çok yaklaşma ki.

galiba senden iyiyim işte efendim, güzel şarkı. Vakitsiz gelenler için ya da vakitsiz gidenler için armağan etmiş olalım. Vakitsiz gelip de huzur, mutluluk getirdiyse sorun yok. Ama vaktimde de gelse huzursuzluk ve zorluk, nahoşluk getiriyorsa zaten gelmesin. Vaktinde gelmesin yani, önemli değil. Ne dersiniz?

Radyo 7'de Uğur Işılak sizlerleydi sen yoksun diye. Ve şimdi Melik Serçe. İnsan başkasının yanlışını teraziye koymadan önce, ki hep başkasının yanlışını önce teraziye koyuyorlar değil mi şimdilerde şöyle baktığımızda? Yok. Önce diğer kefeye kendimizi koymamız gerekiyor. Ne kadar doğruyum? Ben bunu yaptım mı, yapmadım mı diye bir gözden geçirmek lazım.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Yumurtalarım iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,85 yükselişle kapatırken altın ve döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. En çok kazandıran yatırım fonuysa kıymetli maden fonları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı. SGB tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular artık anlık olarak tespit edilebilecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: İklimsa. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Oh!

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Reklam.

kalpli insan sevgisini belli eder, öyle değil mi? İçi dışı birdir. Fesat insan öyle değildir ama. Şöyle bir burun kıvırır, iğneleyici konuşur. Sinsi, genelde susar ve senin açığını kollar. Allah bizi hayırlı insanlarla buluştursun, karşılaştırsın, hemhal etsin. Böylelerinden fersah fersah uzak etsin. Ama temiz kalpli insanlar da etrafımızda bol miktarda olsun. Rabbim onların sayılarını çoğaltsın.

Dursun Bey, sizin için özellikle İbrahim Tatlıses'i gönderdim ve şimdi devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Selamlar, yayınlar. Kütahya'dan Ömer, eşim Elif ve oğlum Eymen için demiş. Eşimi ve oğlumu çok seviyorum demiş. Rabbim ayırmasın, ne güzel. Merhabalar kız bacım demiş. Dinlemek istediğim şarkıları hissediyorsun. Teşekkür ederim demiş. Bugün kendim için istiyorum, yayınlarsan sevinirim. Türkü modundayım şu an, Başakşehir'den Hatice, ben seviyorsun demiş. Selam olsun Hatice'ye, sevgili Hatice kardeşimize ve Özcan Deniz, vazgeç gönlüm.

yazık ki hep öyle olur. Değeri, kıymeti gittiğinde anlaşılır. Bittiğinde anlaşılır. Öldüğünde anlaşılır. Ama yani bu anlaşılmak pek de kıymetli değil. Her şey bittikten sonra, gittikten sonra, öldükten sonra bir anlamı yok. Anı yaşamak lazım. Anında bildirmek, kıymetini bildirmek, hissettirmek lazım bence aşk olan.

Evet, Müslüm Gürses'in o güzel şarkısını Affet'i dinledik ve şimdi de şöyle hemen devam edelim. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir Selvi Boylu yerden ayrıldım. Kimler için? Hemen bakalım. Ablam ben Afyon'dan Beytullah. Beytullah Kırka. Canımdan çok sevdiğim, biricik sevdiğim Çiğdem'ime armağan ediyorum demiş. Çok seviyorum onu, bilirseniz. Hemen yerine ulaştırdık.

Sadık Bey tüm sevdikleri için Selçuk Balcı'dan demiş. Yanında bir de şöyle Suzan'la olsun, bir düet olarak göndereyim, olur mu efendim? Sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlara. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Aslı Çimen, vazgeçilmezim Radyo 7 demiş. Kocama ve gelsin ve Revo canıma teşekkür ederim demiş. Peki, hemen ulaştırdık. Eski Yara ve Selçuk Balcı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Reklam.

çok sevenler durmasınlar ayrı gayrı. Ya araya da kötü karaçalılar girmesin tabii ki. Sevenleri kimse ayırmasın. Sevenler kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Sevenler çoğalsın ki hani insanlığını unutan taş kalpliler oluşmasın. Sevebildiği kadar kalp yumuşar ve güzelleşir biliyorsunuz. Yoksa taşlaşır, kömür.

0: sen gideli, gitti aklım oldum deli.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

öldüren dünya. Kötülerin de olmasın ya. Yani değil mi? Dünyanın iyilerin dünyası olsun. İyiler çoğunluk olsun. Onlar kazansın, onlar güzelleşsin, onlar iyi olsun değil mi? Yani şimdi yine bir başka güzel şöyle orta ritim güzel bir eserle devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lü'de Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu.

0: söyle
1: dağlara. Benden selam söyle selam. Ve biz de selamla biz iletelim radyolarını yeni açmış olanlara. Selamlarla. Şimdi şöyle bir bakıyorum yine mesajlara. Selamlar. Şarkıyı Kums Life çalışanlarına armağan ediyorum demiş İbrahim Erkal'dan. Sizin için de hemen göndereyim efendim. Afyonkarahisar'dan Yusuf Göçer. Torunlarım Yusuf, Emir ve Gökçe için istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Merhaba, bugün radyoda çalan tüm şarkılar İzmir'den eşim Mert'e gelsin. Benim kalbim zaten hep onun frekansında demiş.

Ve Allah rahmet eylesin, çok sevdiğimiz özel seslerden biriydi. Şimdi yine şöyle güzel bir şarkı Harika Avcı'yla devam edelim. Radyo 7'mizde. İskenderun'dan Demet Eskişehir'e seyahat ederken kuzenim Güzin'le dinliyoruz demiş. Radyo 7 ve ses veren canlara gelsin. Her birine ayrı ayrı selamlar olsun. Ve özellikle Harika Avcı seçen kardeşimiz sevgili Şule, senin için de dinletelim. Bak çok güzel tevafuk oldu. Antalya Çamgöy Mahallesi'nden Tuğba Efe, eşim Yusuf Efe'ye, kızım ve oğlum için yayınlarsanız sevinirim. Allah iyilerle karşılaştırsın. Çiftçiyim demiş. Allah kolaylık versin. Amin efendim.

Evet, şöyle bir bakıyorum gitmek deyince. Evet, gitmemiz gerekiyor. Çünkü saatler hayli ilerlemiş ve sona gelmişiz efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Son bir mesaj okuyayım. Merhabalar, ben Her Hanım, iyi yayınlar. Rabbim kolaylıklar versin, amin. Siz de iyi ki varsınız. Radyo 7 ailesi olarak sizleri Amasya'dan dinliyorum demiş Murat kardeşimize selam olsun. Bütün eserleri Gül Güzel'ime armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Kendisinden çok özür diliyorum demiş. Ve onu da yerine ulaştırdık. O günlükte bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri Alihan Kuriş de var. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangınına ikinci günde havadan, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Yangınla mücadelede 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopter görev yapıyor. MasterChef Türkiye 2021 birincisi Eren Kaşıkçı'nın ani ölümünün ardından başlatılan soruşturmada ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu. Eren Şef'in hazırlanan ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihi seviyelere yaklaşırken uzmanlardan uyarı geldi. Biriken olağanüstü ısının sonbaharda şiddetli yağış, sel ve fırtınayı besleyebileceğini belirtirken Ekim ve Kasım aylarına dikkat çekildi. Türkiye'de milyonlarca gencin hayatının en az 4 yılını geçirdiği üniversitelerde eğitim süresi değişebilir. Gençler bir yıl önce mezun olabilecek, ailelerin bir yıllık barınma, ulaşım ve beslenme yükü de ortadan kalkabilecek. Bir hatırlatma, İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapalı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Bazı bölgelerde ise sağanak yağış beklentisi var. Beklenen sağanak nedeniyle 11 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 28, Bolu 26, Rize 27, Erzurum 24 ve Şanlıurfa 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85. Gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Denizli İl Sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri ve Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Ekspertize, Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
8: Güzel bir gün diliyorum sizlere. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en harika şarkıları, keyifli bir sohbet. Radyo 7'de her zaman olduğu gibi sizlerle olacak. Yerinizi aldıysanız başlasın program, hoş geldiniz.
9: Düştüm.

Mevzu çok derin dedi Ebru Yaşar. Biraz şöyle mevzunun ne kadar derin olduğunu Derya Beda Hoca'dan dinleyelim. Biraz atarlı bir şarkı ama güzel.

0: Madem eskilere gidiyoruz. Ama şimdi onların da yeri bir başka oluyor. Ben biraz eskici dükkanı gibiyim de seviyorum eski şarkıları, eski filmleri. Özellikle yani son zamanlarda yapılanlar da elbette alkışlanacak şarkılar var. Şimdi haksızlık yapamam ama benim için onların yani diğerlerinin yeri çok başka oluyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
0: Hayata müzik katalım madem eskiler dedik dedim ya hani. Ay ne güzel bir şarkıdır. Çocukluğumda dinlerdim vallahi. Keyifle dinlerdim hem de. Öğrenciydim o zamanlar.

0: Dediğim kadar var ama değil mi? Şimdi hani eski şarkıların yeri çok başka, çok ayrı diyorum ya. Tamam, bazı şarkıları sahibinin sesinden dinlemekten keyif alıyoruz ama çok uzun zamandır, son zamanlarda değil, çok uzun zamandır o özlenen güzel şarkıları farklı yorumcularda. Vallahi şimdi haksızlık yapmayalım, güzel yorumlayanlar da var aralarında.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Güzel şarkıdır Serkan Kaya. Kopamayız biz dedi ama bazen şartlar öyle bir gerektiriyor, durumlar öyle bir gerektiriyor ki ister istemez o kopmalar yaşanıyor değil mi? Nöbetçi sevgilin olamam doğrusu. Olmayın da zaten. Nöbetçi sevgili mi olur öyle canı sıkıldıkça, yalnız kaldıkça? Hadi bir çay kahve içelim. Yok öyle. Sibel Can güzel anlatmış.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar, şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, anahtar
4: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.

Ufak bir radyomuz artık yanımızda. Cep telefonlarımız değil mi? Radyo Hediye uygulamasını indirdiğiniz takdirde cep telefonlarınıza Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun beraberiz.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Olur vallahi, zevkle, keyifle. Ay ne güzel bir şarkı. Şimdi şarkıyı hemen değiştirdim. Başka bir şey seçmiştim ama dedim ki bu şarkıyı da ne zamandır dinlemedim. Çok da severim. Dinlemedim ama. Olsun, beraber dinlemiş oluruz. Beraber hatırlamış oluruz. Aşkı sandıklara kaldırmış. Bir de kilitlemiş kimse açmasın diye. İyi yapmış, değil mi?
2: Yangınlar yaraladı ruhumu. Çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hayata müzik katalım mesajlarınız eşliğinde. Kimler bizlerle beraberse bakalım. Ama öncesinde ay Ferhat Göçer dinleyelim. Sorarlarsa bitti dersin. Öyleydi değil mi şarkının sözleri? O kadar çok üzülmüş ki arkasından itmiş.
2: Hayat bu her zaman güldürmez ki. Her acı insanı öldürmez.
1: Bitti dersin. Öyleydi değil mi şarkının

Mesajlarınızı unutmuş değilim. Onlara hemen şöyle bir bakalım. Az önce hatta bir dinleyicimiz sitem etmiş bana. Eda'cığım mesajımı okumuyorsun ama ben yine de seni seviyorum demiş. Ben de sizi seviyorum, var olun. Hah, Gülden Hanım şimdi gördüm. Bartın'da. Mesajınızı da yeni gördüm bu arada Gülden Hanımcığım. Ama yine de seni çok seviyorum demiş. Eksik olmayınız. Ben de seviyorum sizi. Karşılıklı var olun. E tabii kişi sevdiğine sitem eder. Haklısınız da. Bursa'da bizlerle beraber olan kimdir? İsimlerinizi yazar mısınız? Çok rica edeceğim Atıf Bey. O da benden bir şarkı rica etmiş. Hay hay gönderirim tabii. Eşi için.

0: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Reklam.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.

0: Net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85. Gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Denizli İl Sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri ve Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Emin misin diye böyle sormak istiyorum. Üzülme, hepsi geçiyor, hepsi bitiyor dedi. Bence sıradanlaşıyor, normalleşiyor. Artık böyle görmezden geliyorsunuz. Aman işte oldu bitti. Öyle oluyor değil mi? Bir şeyin geçtiği falan yok aslında. Tuğçe Kandemir, Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerle.

0: Özlenen şarkılar karşımıza çıkıyor. Güzel de oluyor vallahi. İşte en güzellerinden biriydi.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
0: Katalım. Vallahi beni de şöyle ilave etsek nasıl güzel olur. Nerede benim şarkı? Gözümün önündeki şarkıyı böyle bir anda kaybediyorum ya. Bazen kendimi tebrik ediyorum. Harikayım diyorum. Yani şarkıyı seçiyorum. Ondan sonra şarkı gözümün önünden yok olup gidiyor. Yalçın Gül. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Atölyede seni dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Sağ olasın. Emine Hanımcığım, okumuştum mesajınızı. Umarım duymuşsunuzdur. Şehnaz Hanım, Eskişehir'de bizlerle birlikte. Özellikle bekliyorum seni diyor. Var olun. Levent Bey bizimle birlikte. Seninle çalışmak bile çok güzel. İyi ki varsın diyen Ayşegül Hanım. Eksik olmayınız Ayşegül Demirci.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hayata müzik katalım, bir ateşe attın beni diyelim. Şarkıyı da iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Sahibinin sesinden dinletmeyeceğim bu defa. Kamuran Akkor elbette çok güzel yorumlar. Onun yerini alamaz. Ay, dünya şekeridir o. Nasıl güzeldir. Vallahi beni sürekli utandırıyor. Ne zaman bir de böyle aklımdan geçse arayacağım diye. Ay, diyorum ki her defasında siz önce davranıyorsunuz. Haydacım olur mu öyle şeyde? Çok naif, çok kibar, çok zarif. Çok da güzel yorumlar bu şarkıyı ama farklı bir yorumla dinleteceğim size onun güzel şarkısını.

0: başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
13: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
14: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bir baştan başlamak gerek bazen. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Arife Hanım, yanında olan arkadaşları Mehtap ve Şirin için bir şarkı rica etmiş benden. Ülke Hanım, temizlik arası kahve molası, hem de aynı zamanda radyoydu değil mi? Harikasınız. Mustafa Bey Mersin'de benden bir şarkı rica ediyor. Emine Hanımcığım, ay Gönül Hanım'la beraber dinliyorlarmış bizi. Sivas'tan selamlarını iletmişler. Eksik olmasınlar. Selim Bey var, sıradaki şarkıyı giyim çalışanları için Malatya'da Efe Bey'e ve bizlere armağan etmişler. Var olsunlar. Selma Hanım, vallahi yakışıyor bu damar şarkılar diyor. Değil mi? Yakışıyor. Benim programa da yakışıyor yalnız. Urfa'da bizlerle beraber olan kimdir? Melik Çakar. Murat Bey, o da benden şarkı rica ediyor. Kimlere? Ali Bey, Murat ve Mehmet Ali için. Yayınlarım tabii. Alp Aslan Bey Antalya'da bizlerle birlikte. O da benden bir şarkı rica ediyor. Emine Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Var olun Emine, doğru. Amasya'yı bekliyorum, unutma diyor. İnşallah inşallah kısmet.

0: Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Serkan Bey. Kim için istiyor? Operatör Yusuf Bey için bir şarkı rica etmiş benden. Gönderirim tabii. Zeliha Hanım var. Erzurum'dan selamlarını iletmiş. Eşimle beraber dinliyoruz sizi diyor. Zeliha Recai. Sevgiler, selamlar sizlere de, eksik olmayınız. Ayşe Hanım. Oğlu Can için bir şarkı rica etmiş benden. Allah kavuştursun Ayşe Hanım. Yıldız Avcıoğlu İskenderun. Kız kardeşi Emine Duran için bir şarkı rica ediyor. Yalnız çok güzel bir türküdür, bilirsiniz değil mi? Muhteşemdir bence. Yudum da harika yorumlar yalnız bu Karadeniz ezgisine.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

aynı saatte, saatler 11'i gösterdiğinde Radyo 7 mikrofonlarına bekliyorum sizi. Gelir misiniz? Yani mikrofonun başına ben geleyim de. Hani radyonuzun başına da siz gelin. Yarın 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
4: getir. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek son bir haftadaki 10 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüphelinin tutuklandığını, 3 şüphelinin de gözaltında olduğunu açıkladı. Ankara'da Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe formalı küçük çocuğa tepki gösteren taraftar adliyeye sevk edildi. TV ve radyolar yeni nesil uydularla daha kaliteli ve yüksek teknolojiyle yayın yapacak. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldığı belirtildi. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara depremi derin izler bıraktı. Söz konusu depremden bu yana geçen 27 yılda Türkiye, başta 6 Şubat 2023'te yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere çok sayıda depremle sarsıldı. Yaşanan depremler hem ülke genelinde hem de afetlerden etkilenen bölgelerde zorunlu deprem sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 25 yılı aşkın süredir zorunlu deprem sigortalılık oranını arttırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor ancak Türkiye genelindeki konutların yaklaşık yarısının sigortası yok.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Bazı bölgelerde ise sağanak yağış beklentisi var. Beklenen sağanak nedeniyle 11 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 28, Bolu 26, Rize 27, Erzurum 24 ve Şanlıurfa 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Emtia piyasalarında gerilim dolu bir hafta geride kaldı. Karadeniz'deki çatışmalar buğdayı %7,7, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ise petrolü %7 yukarı taşıdı. Amerika'dan gelen enflasyon verileri ise değerli metallere nefes aldırdı. Sanayi talebi ve 6 yıldır süren arz açığıyla desteklenen gümüş, gramda 100 lira sınırına dayandı. Dev bankalar yukarı yönlü tahminlerini açıklarken, yatırımcının gözü gümüşün yönünü belirleyecek Fed'in faiz kararına çevrildi. Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93 oranında tamamlandığını belirtti. Sezonun yaklaşık 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programıyla bu güzel pazar gününüze eşlik etmeye çalışacağım. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girenler şarkılarımızı oyladılar, dinlediler ve sıralamayı da birlikte oluşturduk. Şimdi de Orhan Ölmez'le açılışımızı yapalım. Yamalı, Radyo 7 en iyi 20'yi başlatıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Resul Dindar, Benim Sevdam dedi listemizin de 19. sırasında yer aldı. Dinledik ve 18 numaradayız. Konuğumuz Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli çalışmasıyla şimdi kulaklarınızda.

Karaf grubu Aşk Durdukça listemizde bu hafta 17. sıradaydı dinledik. 16 numarada Suğra İskenderli ile devam ediyoruz. Seni düşünüyorum diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Gitme Turnam yorumuyla bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'miz devam ediyor. 14 numarada da Cankat Erdoğan, Yazın Yağar Kar Başıma diyecek.

Radyo 7 özel çalışmalarından biri. Çile misin, dert misin, gam mısın, keder misin? Bu hafta listemizin 13. sırasındaydı. 12 numaradayız. APO, Ömrümle şimdi sizlerle. Ölü bir

Demek ki geçmiş zaman, haber yok yer altından. Bu kurda ormanda inan ki her yer kapan. Çok gördüm yoldan sapan, çıkış yok yer altından.

0: gördüm.
1: APO Ömrüm listemizin 12. sırasındaydı bu hafta dinledik. 11 numarada da Özlem Çelik'i ağırlayacağız. Vay isimli çalışması şimdi sizlerle. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una geçeceğiz.
2: Her ayrılık son bin yıldır söyler doğru.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: İklimsa. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
7: Senin yanında Akbank.
8: Reklam.

Serkan Nişancı unutacağım dedi. Listemizin bu hafta ilk 10'una onun sesiyle girmiş olduk. 9 numarada da Nirhan Ünsal'la devam ediyoruz. Hak'tan bildiğiniz bir şarkı şimdi kulaklarınızda.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve harika avcı sesiyle Olmaz Artık bu hafta listemizin 8. sırasındaydı. Ve Radyo Yedeğine 20'de ilk 7'ye geçiyoruz. 7 numarada da Çelik. İki satır şimdi sizlerle.

Çelik'le girdik ilk 7'ye, iki satırı dinledik onun yorumuyla ve 6 numarada da Hakan Altun'a kulak veriyoruz. Kabul et, şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'teyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85. Gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1 sunar.
4: Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1'de.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolunun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz.
3: Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1 sundu.
4: Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1'de.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

Derya Bedavacı "Yok Öyle Bir Dünya" dedi. İlk beşe onun sesiyle girdik. Dört numarada da Sakiler grubuyla devam ediyoruz. Bir Kenan Doğulu şarkısını onların yorumlarıyla dinliyoruz. "Ara Beni Lütfen".

Blok 3 sebebi var listemizin bu hafta 3. sırasındaydı ve 2 numarada da Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Ah bir çocuk olsaydım şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin 1 numarasını dinleyelim.

0: Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı, dinledik. Ve bir numarada da rahmetli andığımız sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım, bu hafta Radyo 7 En İyi 20 listemizin zirvesinde, bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Ayrıca akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize Radyo 7 uygulamasını mutlaka indirmenizi tavsiye ediyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrar rahmetli analım. Haftanın birincisi Murat Göğebakan. Şimdi sizlerle önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Gittiğinde ilkbahardı, çiçekleri etim kaldı, can dayanmaz, yürek yandı.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
7: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Getir, bir mutluluk getir.
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen iki kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor. Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde kamyonla otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken araç geçişleri emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit verilmeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki Bekir Selvi hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlunun da 2020'de kene ısırması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sivas'ta bu yıl kene kaynaklı ölüm sayısı 12'ye çıktı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Bazı bölgelerde ise sağanak yağış beklentisi var. Beklenen sağanak nedeniyle 11 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 28, Bolu 26, Rize 27, Erzurum 24 ve Şanlıurfa 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. İmtia piyasalarında gerilim dolu bir hafta geride kaldı. Karadeniz'deki çatışmalar buğdayı %7,7, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ise petrolü %7 yukarı taşıdı. Amerika'dan gelen enflasyon verileri ise değerli metallere nefes aldırdı. Sanayi talebi ve 6 yıldır süren arz açığıyla desteklenen gümüş, gramda 100 lira sınırına dayandı. Dev bankalar yukarı yönlü tahminlerini açıklarken, yatırımcının gözü gümüşün yönünü belirleyecek Fed'in faiz kararına çevrildi. Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93 oranında tamamlandığını belirtti. Sezonun yaklaşık 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 F2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X F2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcılarında. İklim

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
8: Senin yanında Akbank.
9: Reklam.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

Hayat herkese farklı yükler verir. Kimi özlem taşır, kimi pişmanlık, kimi de yarım kalmış hayaller. Ama insanın içinde öyle bir güç vardır ki en karanlık günlerde bile ayağa kalkmayı başarır. Belki bugün yoruldunuz, belki kırıldınız ama unutmayın. Her gecenin bir sabahı, her fırtınanın bir sonu vardır. Yeter ki umudunuzun kapısını tamamen kapatmayın. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

0: Her kimi gördüğü değeri yok eder. Hayat işte, ne yaparsın? Varsın herkes değişsin, biz yine aynı kalalım, değişmeyelim. Yanlış olmaktansa yalnız olalım ama her zaman dik duralım.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: intikam. Bazı insanlar hayatımıza iz bırakmak için gelir kalmazlar belki ama öğrettikleri şeyler uzun süre bizimle yaşar. Kimi sabrı öğretir, kimi sevgiyi, kimi de vazgeçmeyi. Ve zamanla anlarız ki her karşılaşmanın bir sebebi vardır.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

İstanbul'dan Ebru Hanım bizlerle eşi Hakan Bey için ve şu an bizleri dinleyen herkes için sevgilerini iletiyorlar. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan edelim. Balıkesir'den Ercan Bey Sinem Hanım için istiyor. Sakarya'dan Merve Hanım hayırlı akşamlar diyor. Eşi Turgay Bey'e sevgilerini iletmiş. Rabbim tüm sevenleri tez zamanda kavuştursun inşallah. Bu güzel ve içten duayı biz de gönülden bir amin diyoruz. Ne dersiniz? Kalpleri bir olanlar asla ayrılmaz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85. Gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri, Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
5: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Reklam.

İnsan her şeye alışıyor derler, belki doğru ama bazı şeyleri unutmakla alışmak aynı şey değildir. Kalp bazen kabullenir ama hiçbir zaman tamamen vazgeçmez. Çünkü bazı izler silinmez, sadece sessizleşir. Evet, bu güzel şarkıyı da şu anda yollarda seyir halinde olanlar var. Hayırlı yolculuklarınız olsun öncelikle. Bu güzel hisleri de sizlere armağan

0: hem kalbimizi hem de kendimizi çok fena kandırıyoruz, öyle değil mi? Denizli'den Zihni Bey. Zehra Hanım için istiyor sıradaki eseri. Denizli'ye kucak dolusu selamlar. Kütahya Tavşanlı'da görevi başında bizleri takip eden güvenlik görevlisi Ali Bey'e kolaylıklar dileyelim. Evet, Biricik kızlarına ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Konya'dan Ejrin Hanım, Kum Saati ailesine kucak dolusu sevgilerini iletmiş. Dünyalar tatlısı teyzeleri Hacer ve Kevser Hanımlar için bir şarkı rica ediyor Emrah bizlerle.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

yarlık ömrü olan ben dağlarda bir dumanım, bir varmış bir

0: Anlar var, kalbi yüreği paramparça olanlar var. Rabbim yardımcınız olsun, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

Konya Karatay'dan Adem Bey çok güzel bir söz paylaşmış. İnsanın güzelliğinin yarısı dilindedir. O halde sözünüzü güzel söyleyin diyor. Ne kadar doğru bir kelam, öyle değil mi? Bursa'dan Sinem Hanım canından çok sevdiği oğlu Bedirhan'a kucak dolusu sevgilerini iletiyor. En içten anne dualarını da iletmiş. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Belçika'dan sınırı aşan bir selam var. Rümeysa Hanım canından çok sevdiği annesine, abisine, babasına ve hatta sevimli kedisi Milas'a selamlarını gönderiyor. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Hayatta herkes bir şeylerin peşinden koşuyor. Kimi huzurun, kimi sevginin, kimi de kaybettiği bir parçanın, ama bazen aradığımız şey uzaklarda değil. Kendimize dönüp bakabildiğimiz yerde saklıdır. İnsan en çok kendini bulduğunda tamamlanır bu hayatta.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.

ve Kerem bizlerle. Biricik Halaları Esra Hanım ve eşi Mehmet Bey'e sıradaki eseri istiyorlar. Denizli'den Abdullah Bey, Radyo 7 ile mesai bir başka güzel demiş. Çalışırken bizi yanınıza yoldaş eden o güzel emekçilerimize selamlarımızı iletelim. Allah kolaylıklar versin. Tuzla Sahil Taksi Durağı şu anda bizleri dinliyor. 34TGB61 plakalı araçta direksiyon başında. Bizi kesintisiz dinleyen dostlarımıza selamlarımızı iletelim. Yollarınız açık, tekerleriniz düz bassın inşallah.

Sevgi bazen büyük fedakarlıklar değildir. Birini düşünmek, onun için dua etmek, iyi olduğunu bilmek istemektir. Gerçek sevgi, karşılık beklemeden de var olabilen nadir duygulardan biridir.

Antalya'dan Ruki Hanım işten gelir gelmez hemen bizi açıp mutfağa koyulmuş. Yemek yapmayı çok seviyormuş ama oğlu için mecburmuş. Melodilerimiz ona eşlik ediyor. Evet, şöyle bakalım. Bursa'dan Hatice Hanım, Toki şantiyesinde çalışan herkese saygılar, sevgiler diyor. Denizli'den Sultan Hanım, kulağında kulaklıkla çalışırken bizleri dinliyormuş. İyi ki varsınız diyerek sıradaki şarkıyı kızı Yağmur'a armağan ediyor. Allah kolaylıklar versin. Evet, Adem Bey yıllardır bizleri takip ediyor ama ilk kez mesaj atmış. Seçimi bizlere bırakıyor. Bu güzel eseri sizlere ve sevdiklerinize armağan edelim.

0: gelsin ölüm başım üstüne.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Her insanın hayatında bir kez kalbinin bütün kapılarını açacak kadar sever, öyle değil mi? Belki o hikaye mutlu bitmez ama izleri kolay kolay silinmez. Çünkü bazı duygular sona erse bile hatırası yaşamaya devam eder içimizde.

yanarım, yanarım. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Yanarım, yanarım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85. Gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Reklam.

0: gelsin.
1: İnsan sevdiğine hiçbir zaman doyamaz, öyle değil mi? 24 saatlik nöbetteyim, gece boyu açık olacak sesiniz. Nöbette olan herkese armağan ediyorum şarkıları. Ankara'dan Adem bizlere ulaşmış. Hemen ardından Adıyaman'dan Mahmut Bey, Ömer Bey'e samimi bir selam iletiyor. Dostluklarına şimdiki eserimizde armağan olsun. Evet Filiz Hanım, çok şık bir mesajı var. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 severlere gelsin diyor. Bizler de teşekkür ederim kendilerine. Bangkok'tan Phuket'e doğru yol alan bir dinleyicimiz var. Tayland'dan bizlere selamlarını göndermiş. Ve aleyküm selam. Bandan Aydın Bey, bu güzel eserde canınızdan çok sevdiği özel insana armağan olsun. Kendinize çok iyi bakın. İntizar bizlerle.

0: perişanım.
1: Rabbim kaderimizi güzel yazsın inşallah. Şanlıurfa Biricik'ten Mehmet Bey yaz sıcağında balkonda çay keyfi yaparken bizleri dinliyor. Eşi Zeynep Hanım'a ve çocukları Hasan Ali ve Elif Asel'e sıradaki eseri armağan ediyoruz. Yozgat'tan taksici Zeki Bey bizleri direksiyon başında yolumuza yoldaş olmuş. Yeğenleri Ali Osman, Müslüm Eren ve Biricik oğlu Ali İhsan için güzel dilekleri ve duaları var. Rabbim kabul eylesin inşallah. Manisa'dan Yunus Emre'den Tuğba Hanım Akgedik'te çalışmakta olan değerli eşi Yasemin'e sevgilerini iletiyor. Ertz Dayfur bizlerle.

0: Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
2: Neden gitmedin?

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanlığı Endonezya'daki 7,7 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Depremde en az 51 kişi öldü, 101 kişi yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu Uzkumruköy mevkiinde iki aracın karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda metrelerce araç kuyruğu oluştu. MasterChef Türkiye 2021 birincisi Eren Kaşıkçı'nın ani ölümünün ardından başlatılan soruşturmada ünlü şefin ölüm nedeni belli oldu. Eren Şef'in hazırlanan ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni kalp krizi. Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş için süreç devam ediyor. Sosyal medyadaki tablolara itibar edilmemesi istenirken 2000-2008 arası sigortalılar için yeni yasa çıkana dek 7000 prim günü ve yaş şartı geçerli olacak. Mükelleflere SMS gönderildi, MTV tahsilatında rekor kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın bazı illerimizde beklenen hava sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir 33, Düzce 28, Samsun 30, Erzurum 26 ve Adıyaman 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.172 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.87, euro 55.44, sterlin 64.85, gram altın 6.737 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88,60 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Emtia piyasalarında gerilim dolu bir hafta geride kaldı. Karadeniz'deki çatışmalar buğdayı %7,7, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ise petrolü %7 yukarı taşıdı. Amerika'dan gelen enflasyon verileri ise değerli metallere nefes aldırdı. Sanayi talebi ve 6 yıldır süren arz açığıyla desteklenen gümüş, gramda 100 lira sınırına dayandı. Dev bankalar yukarı yönlü tahminlerini açıklarken, yatırımcının gözü gümüşün yönünü belirleyecek Fed'in faiz kararına çevrildi. Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93 oranında tamamlandığını belirtti, sezonun yaklaşık 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri. Aydın Denizli Otoyolunun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Aa.

yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Yanarım, yanarım,

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Sanırdım bu dargınlığa, bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine, bilseydim sükutun kar olduğunu.